Anahtarına mostarı. Dostuna anahtarına mostarı. Dostuna danni. Namo sobikari. Morga bukul.